ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondu. Ben ellere sorma, ne olur sen ama. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yarın mı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı, bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen ama.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek.
1: 100.5 sizin radyonuz.

var göçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz dünya.

95.5 sizin radyonuz.

0: 71 FM. 71 FM.
1: 71.

0: Tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl mı diyorsun?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi ben dedi ya. Onda da var, bende de var.
0: Çarptı.
1: Vallahi çarptı.
0: Dediydi biliyor musun?
1: Çarptı koydu.
2: %5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben geçen solda indirir misin?

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: 71 efem.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: 71 efem.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 FM. 71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 71 efendim.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: 71 efendim. 71 efendim.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

0: 71 FM.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: depoları. Depoları. Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

0: sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdırt çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Tarih 71 efendim.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
1: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
0: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
0: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur,

0: 71 FM. 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. Birinci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdırt çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: %5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Teknoloji Teknosa'da güzel. 71 FM.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. 71 FM.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 71 FM.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV TeknoClub'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğuma.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırık Kalem.
1: Mutlu bayramlar Kırık Kalem.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Senin aşkın falan filan.

sen, sen gerçek sevgili değilsin. E sen sahtesin be sahte. Ne beni görüyor, ne beni seviyor, ne de beni hissediyorsun. Ben ise düşmüşüm bir duygusala. Cebimde ve gönlümde ne varsa bu akşam dökmüşüm senin masana. Bu akşam benden ne alırsan senin için kar be. Çünkü sen taş kalpli, sen vicdansız ve sen hayırsızın birisin. Aslında seni gündüz tanımak lazım ama gece sarhoşken güzel geliyorsun be. Gece sarhoşken.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

benden sonra ne oldu diye sorma. Neyini anlatayım? Hırçınlığımı mı yoksa acıdan tutmayan dizlerimi mi? İlk oyun arkadaşımdın, çocukluğumu çaldın. Yine oyun bozanlık yapıp istediğin olmadı diye çekip arkanı gittin. Hani hep övünürdüm ya, beni bir şey yıkamaz diye. Meğer sen yokluğunla yıkarım diye niyet etmişsin. Dermansız bir derde düştün. Bir derdin bin dert oldu. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Bu kadar vicdansızlık çok ağır geldi, yoruldum. Elimde olsa söküp vermez miydim ciğerimi? Elimde olsa tutup gelmez miydim seninle? Belki yine kızardın, yine küserdin. Olsun be, olsun. Ben sensiz yaşamaktansa seninle cehenneme razıydım. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Şimdi hepsi bana mı kaldı? İnsan hiç acımaz mı kardeşine? Ben seni kardeşsiz bırakmadım da sen beni abisiz bıraktın. Senin yaptığın oldu mu şimdi? Senin yaptığın oldu mu şimdi? Allah'ın verdiği canı sen kullara bağışladın. Ne ben ne de doktorlar anladı ciğerlerini amansız saran derdi. Yahu çıkıp dağlara bağırsaydın, anlatsaydın derdini, onlar saklardı sırlarını. Senden sonra her şey konuştuğumuz gibi oldu, hiç şaşırmadım. Yalnız bu acıyla nasıl baş edilir, bunu hiç konuşmadık. Sen ne mi yaptın? Sen köklü bir ağacı gövdesinden parçalayarak söküp aldın. Sen küllerinden bin bir acıyla var olan bir bedene giderken gökyüzünden taşlar yağdırdın. Sen merhameti, insanlığı, vicdanı bitmiş olanları sevindirdin. Yahu sen zorla var ettiğim değerlerimi tekmeleyerek gittin. Merhametimi öfkeme takas ettin. Dünyanın bütün

0: Sana verdiğim sözü tutup seni annemin koynuna gömdüm. Senden sonra bir de son nefesime kadar yüreğimin mezarlığına gömdüklerim var. Yani anlayacağın, yapayalnız kaldım. Sen gittin ya, gökyüzü bir ağladı, bir ağladı sorma. Eşlik etti feryadıma acıma. Şimdi otur annemin yanına, uzun uzun anlat yaralarını. Annem sarar. Anne, beni affet. Abimi sana emanet ederek yalnızlığını bitirdim. Sana yemin ediyorum, emanetine hiç ihanet etmedim. Sadece yarası çok derindeydi. Ne yaptım ise saramadım. Şimdi siz söyleyin. Şimdi siz söyleyin. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Acıdan tutmayan dizlerimle kime gideceğim? Ben burada her gün azar azar ölüyorum. Beynimi ilaçlarla uyutuyorum da ciğerimde kanayan yaraya derman bulamıyorum. Sizi öyle çok, öyle çok, öyle çok özledim ki. Sen rahat uyu abiciğim. Emanetin emanetimdir. Son nefesime kadar. Sen de söz ver. Sen de söz ver. Anneme iyi bak.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Ben gelene kadar.

görür gözlerimi. Bir bakışı güneş gibi.

0: Tabii Hüseyin Radyo.
1: Nasıl kırılır demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni.